0: hacı camiyam. Siz verdilemişsiniz ki kızınızın yerini kim dese ona 5000 manat enam vereceksiniz. Çarp adamlar kabristanlığında birinci kabrin ayak tarafında büyük taşın altına koyarsınız.
1: Soktum papağımı yere. Soktum papağımı yere.
2: Dayanın. Ay küş salmayın. Hacı özümü bir abreyle. Kız tertemizdir. Lan küçük. Götür papağını elinize.

0: Eurosuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi deste üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı mevlumat için 3wcfi.trade saytına dahil olun.
1: CFI Financial İnvestisyon Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankası'nın 7 Noyabr 2024 tarihli İSN LGT 2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitali için yüksek risk yaratır. İnvestisyon etmeden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
3: Mektep alışverişi ederken avtomobil kazan. Apcheron Ticaret Merkezi'nde Mektebe Apcheron'la başla kampanyasına start verdi. 21 Ağustos'tan 13 Sentyabr'a kadar Mektep alışverişinde 35% edek indirim.

geldi. Çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi. Ben özlemedim ki seni, kedi özledi.

Sonra pişmanım diye bana kedi söyledi. Ben istemedim gitmeni, kedi istedi.

0: milyon.
1: 10 milyon.
0: 30 milyon. 100 milyon veriyorum.
2: Onlara boş ver.
0: Bana şu ikisinden girmiş.
2: Bir imzam geliyor.
1: Konular ne oldu?
0: Eyvah enflasyon.
1: Oh enflasyon. Senin yüzde kum, onda para.
0: Paran kadar konuş.
1: 5 para. 50 bin para var.
0: Ne alırsan 5 para.
3: Kaç paralık adamsın?
1: Gecesi 500'den aşağı olmuş.
0: Ah şu pahalılık.
4: 106.3 FM.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Benden

0: Gelen öcü sıksın.
1: Vakfane.
0: Vakfane.
1: Ne diyor abi o?
0: Bir vakfın öbürü değil.
1: Bak.
0: Yine aşık aşık.
1: Sen git kızlar ne oluyor?
0: Ben onlarla küsürüyorum.
1: Sana da öyle ha. Sağ ol.
0: Gena. Bura bak Gena. Ver ben de çekeyim. Evazında kitap veririm, okuyarsan. Bilirsen kim yazdı? Sütübün son. Bilirsen ne deyi? Cezireler adası.
1: Tüfürüm sana cezire.
0: Ne gecik bu? Piratlardan yazır ey.
1: Şekiller var.
0: Antika.
1: Bakın.
2: Seni uşak.
0: Canlar, gelin.

0: oldu. İsteğimiz yaz oldu.
1: Dur dur, bugün sabah senin özüğü de tutacaklar.
2: O sen şimdi, bana bak, sen de tutacaklar.
3: Paşa Balaç. Salam Melek. Ahı sen bana söz vermiştin.
4: Kantora gelersen danışarım.
3: Ben şimdi yine kantora.
5: Ay kişi, soyumuz vaxtı vaxtında geleceği ya yok. Bu cemaatı bak ele salmışsınız. Vedre vedre taşımakta belimiz eğilir. Ay cemaat, ne işinizsin?
4: Gelersiz kantora danışarım.
1: Üf, ehval.
4: Ekşi bu istese de adamın keyfini soracağım. Kantora yanıma gelirsin.
6: Kantora ne için paşa balay?
4: Hayati kuş fermasına çevirmişsen. Senin o gogonun sesi gelende ben kantorda diş atılırım.
3: Ne fiyin ne soyuk ay kişi.
4: Yağır. Bir de senin o gogonun sesi gelse. Bu ne ne sesi?
3: Vay! Vay! Tuğularım oğruyuz.
4: Bu hayatın cemaatiyle ben bilirim nece danacağım.
7: Malı satmadın beni. Gel yedi vaxtıla belki çamadanın azaddan keçdi əlimizə. Dərdli şeylər gətirilir Almanya'da. Trafeya.
8: Angeles kendi kavuşu. Ağırsan.
9: Şirreşirəm.
8: Çiftçileşir. Aha, o boydana çör çirmundan giyir. Bu hele fikirleşir.
0: Görmedik biz güldü.
10: Niye taksın? Biraz kömerçin ama.
11: Kömerçim yoktu.
0: Görmedik biz oyuncağı.
11: İstirahate gelin. Üç yıl.
10: Ahır ki keşte la.
11: Bu ne?
0: Eşitmedik doyuncağı.
11: Teze kömerçim. Beli oğlandı.
0: Eşitmedik doyuncağı.
11: Başlayalım.
3: Başlayalım.
11: Ha, ver vedran görüm.
3: Mehmet Ali, o bayağı gelen kimdi?
12: İş ya, güc ya. Gelinlerdir. Sen çelevi giy. Her adama fikir verme. Cehenneme ki. Cehenneme ki. Söze bak ha. Cehenneme ki.
3: Mehmet Emin. Mehmet Emin.
11: Senin Mehmet ve Farlar Montin balinçası. Başa düştün. Sen kimsin?
3: Kömekçisi.
11: Kömekçisi? Sen ha!
13: Ne
5: oldu?
13: Ne
5: oldu? Nene! Baba! Anneme! Baba!
14: Neşe manat? İzahla 3 manat, izahsız 2 manat. Şuluk salmıyor, şuluk salmıyor. 1000, 1000.
3: Amin, orada ne çekiyorsun?
14: Bir mahtemel başı salın. Şehrin adı Jeneva, gözenin adı Jeneva. Fransız halkı şefeli. Badem Badem'in mavi geceleri.
0: Kız koynuna aldı bizi.
3: Balgi! Balgi! Kapadı!
0: Şehri. Yar bövdüktü kimisi.
3: Kapadı kapadı. Yerdeydi. Bunlar benimdi.
0: Gözledik al seheri.
3: Kitabın arasından düştü.
0: Gözledik
3: al seheri. Kapıldı!

0: olmaz. Aa, kişi kırığı, çık da.
1: Sen hemen balıkları yemeyeyim sen.
2: Al Abbas. Al Abbas. Al, çık da. Getdiler e. Atam canı getdiler.
3: Sen o bey. Aha sen o bey.
4: Ne var ne olur?
3: Görürsen bu ciğer yanmışları. Axır ki yox elədilər uşağı.
4: Hansı uşağı?
3: Əl Abbası deyirəm də. Fərəcovun arxası yerə gəlmiş oğlayıb batırdı uşağı dənizdə.
5: Biraz mülayim ol yine. Çok fərdi dur, qovar bizi. Elə gördüyün kimi. Yaxşı, arxayla. Hə, Saddam qardaşım da tərdi. Ona salam dua məndən.
6: Başıma dönüm, ay Əl Abbası. Sen
1: ne
6: bu? Can dedim.
1: Bağışla beni ailemi.
6: Hadi, hadi.
1: Sen Allah bağışla.
6: Ay senin ciğeri yanmasın. Tüm kentte gibi birbirine. Ha mı deyir ki, naçanlıkın o ciğeri yanmış oğlu basıp seni denize boğup öldürüp.
1: Ölmüş değil ha. Her yerinden duran gelip hele basıp batıracak.
6: Derdimi anlar.
3: Arkayındım ki geleceksen. Ölen değilsen. Bu paltarda sana yakın ki balıklar şaha bağışlayın.
6: Sakal ağarmış yazır ki nene istəyirəm bu saxlayım. Bilmirəm bahar razı olar ya yox.
3: Saxlasın.
6: Saxlasın. Əri.
3: Mən gedim.
6: Hara gedirsən? Pişkən çay tıp tıp tıp. Getir. Ağzını şirin elə.
3: Çox sağ ol.
6: Bunu da Əl Abbasın yerinə. Allah xeyir versin.